benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi

Hürmetlik radio dinleyiciler, şimdi haberle anlayışla bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmulları tümendikçe Cumhuriyeti Erdoğan Newsweek jurnalının suallarına cevap verdi. Türkiye'nin ölçümü milli kimlik emez, belki terörlük, zoravallık ve milli hepsizlikimizde kartılgan tehdittir dedi. Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan terörlük teşkilatı PKK'nın barlık unsurlar kural taşlısı, kanunsuz kurulmanın yoktuluşu ve bu ceryanın devletimizden alakadar organlar tarafından inekilinip müyelleştirilmiş gerek dedi. Cumhuriyeti Erdoğan, Amerika'da neşir kılındığan Newsweek jurnalının suallarına cevap verdi. Netçe 10 yıldan bu yan insanların cinli zamın bulu atkan, baylıklarını hortu atkan, Türkiye ve rayonunun terakkiyatının aldıda tosalga bulu atkan terörlük meselesini kün tertipten mengüylük çıkarıp taşlaştı halaydıqallıkını terkitligen Erdoğan yanımındak dedi. Tarkıtı bitiş ve kural taşlaş yönelişi de PKK'nın ağan kararlarını bu noktadan mühim bir baskı uçtep karaymız. Ama asaslık boğunu ilingan kararlarının meydanga kemkötüsüz icra kılınışıdır. Teşkilatının barlık unsurları bilen kural taşlışı, kanunsuz kurulmanın yokutuluşu ve bu ceryanın devletimizden alakadar organlar tarafından ene kılınıp müyelleştiriliş gerek. Suriyedeki özgürlüklerini mi okşas köz karış bilen közütü atımız. Viyedeki barlık kurallık unsurlarının Merkezi devlet kurulmuş astıda birleşişi, Suriye'nin ilgili hukukunun, zimin bütünlükünün ve ictimai birlikinin müstehkenliş noktasının zorudur. Bu ceryanın beraber puhralık asası da ilgirlişini, Kürtlerinin üzücüge ağan barlık Suriye halkının özünü tekim bir hater, tekim erkin ve tekimi paravan iskıldığan bir tüzümünün kuruluşunu kollayımız. Suriye'nin birlik küçüğe gensiri, rayonumuzdan hepsizlikim küçüğüydü. Türkiye'nin ölçümü milli kimlik emez, belki terörlük, zoravallık ve milli hepsizlikte kartılgan tehdittir. Cumhuriyeti Erdoğan yanımındak dedi. Kürtler bizden kendaşlarımız. Nın yıldan bu yan billi arılış peşi avatımız. Hoşallıkınız mı bir, her daim eğitip kele avatımın. Kürtler, Arapler ve Türkler bulu süptümüz bilen, koş bilen tırnak tek biz. Kürt kardeşlerimizden hatırcamlikini, hepsizlikini ve paravallıkını terörlük teşkilatlarının ya ki sırtkı küşlerinin hesap bilallarından ayrım tutumuz. Türkiye'nin ölçümü milli kimlik emez, belki terörlük, zoravallık ve milli hepsizlikimizde kartılgan tehdittir. Rayonumuzda içkandak bir halk topunun başka devletlerinin vakalet uğruşları da işletilişige yol koymasılık gibi gerektiği işinimiz. Hürmetlik radyonluk için Netanyahu BDT'de notka başlışı bilenden tahminen 70 devletin vekilleri zaldın çıkıp gitti. Uttur Şarık, Asya, Afrika ve Latin Amerika'sının kegen vekiller ve mekilleri Netanyahu söz kılışına başlışı bilenden ya zaldın çıkıp gitti ya ki urulurdu oturup özüne razılıklarını ifadildi. Bu ahval umumi kengesi zalının çoğun bir kısmının boş kılışını keltirip çıkardı. Netanyahu yekşembi günü Birleşken Devletler Teşkilatı umumi kengesi sözüne başlığında İsrailiyanın Gadda ve Pütkül rayonundaki herbi hareketlerine karşı kenk önemlilik narazılık bildirgen tahminen 70 devletinin vekilleri ümüki BDT umumi kengesi zalının ayrıldı yak urullarını boş koyup koydu. Netanyahu menberge yüzlengende 10 lığa vekille ömke zaldın kulluk tüpaldı çıkıp gitti. Bazı devletler kendi fakat birli vekilini ya ki tüven dercilik bir diplomatla kaldığan bolsa bazıları söz kılış yığınığa hiç katlaşmadı. Anadolu Agentliğinin haberine asaslanganda Türkiye, Palestine, Pakistan, Tunus, Suriye, Aljeriya, Yemen, Mısır, Irak, Saudi Arabistan, Yordaniye, İran, Katar, Livan, Malezya, Endonezya ve Kuveyt Katarlık devletlerinin vekilleri narazılık bildirişi katlaşkan devletler Katar'ın oranı aldı. İspanya, Brezilya, Peru, Kuba, Nigeria, Ghana, Libya, Bangladeş, Afganistan, Oman, Niger, Madagaskar, Botswana, Bahamalar, Antigua ve Barbuda şundakla yeşil burun aralarından gelen vekiller ümeklerinin mozaldan çıkıp getkenliği ya ki yığın katlaşmalıkı bildirildi. Tilginğan narazılık İsrailiyanın Gazze'deki irqi qırğınçılığına, işğaliyet astıdaki gərbi qırğaqta yürgizip atqan siyasetlerge ve Livan bilen Suriyedeki hücumlarga qartılğan, izchil davamlaşıp atqan xalqaralıq tənqidlərinin dəlil mərkəzi de ilip berildi. Netanyahu doğrusu diyeni, Gazze'deki uruş cinayetleri ve insaniyet karşı cinayetler sebebinin xalqara cinayet sotla
Cinayi işla sot mehkemesi tarafından 2024 yılı noyabrda çıkarılan bir tutuş buyruğu mevcut. Barlık vekiller ümekleri narazılık katlaşmadı. Amerika, Germanya, Argentina, Vengiriye, Serbiya, Ukrayna, Çih ve Girisiye vekilleri Netanyahu'nun nutku ceryanında zaldı kaldı. Hürmetli radyonluğçular, Belgiyedik türmelerde adam zişlik sebeplik 24 saatlik iş taşlaşı ilip verildi. İşçiler uçmaları adam ve köp bulup gitiş bilen birge hadımlarının yetişmezdiki türme ul eserlerinin konurışı ve ictimai gelişim dairesi mülçerlengen maaş üsüşke ait inaksızlıklağı münarazlık bildirmekte. Belgiyedeki barlık türmelerde adam hedidin köp bulup gitiş, hadımlarının yetişmezdiki ve hizmet şeraitlerine narazlık bildirişmek istedi 24 saatlik iş taşlaşı verildi. Organ haber agentliği Bilgan'ın haber kılışıca barlık işçiler uyuşmalarının ortak çakırıqı bilen devletlik türmelerde 24 saatlik iştaşlaş hareketi başlangan. ACV işçiler uyuşması vekili Alain Blanqui devletlik türmelerde karvat bombağallık için 599 mehbusundan yerde uklaşkı mecbur boğallıkını. Bu sanının 2 hafta burunki selişti oğanda 120

5 kişi köpeği geldiğini bildirdi. Blanke, Adem'nin bek köp bölüp getişinin türmü kadimleri üstüde iğir hizmet yükünü mehbuslar arasında olsa ciddiçilik ve tecavüzçilik kılmışlarının köp işini keltürüp çıkakallıkını etti. Blanke, Filman ayındaki türmelerde koşumça 285 ciddi ehval karavetinin işlikler geldiğini bildirip, türmelerinin planlanan sigamaya kaydırılışının bekater ve sağlam hizmet şeraitinin noktasının zörürlük geldiğini etti. Blanke, payitaht Brüssel'deki Harren turması da olsa 157 mehbusunun yerde uklavat kalıqını məlum kıldı. Akot İşçiler Uyuşması Vekili Robi D. Kaymo, bir kişilik kameralarda 2 yak 3 kişinin kılavat kalıqıga bazı mehbuslarının Tərət xanının yeni qılı silingan körpülerde uklaşqa mecbur bulavat kalıqı işaret kıldı. Dekay, bu çaraitlerinin tazalık ve Birli yaşaş cihetten iğir meselelerini keltürüp çıkakallıkını kayıt kıldı. İşçiler uyuşmaları Adem Bey köp bulup gitiş bilen birge hadımlarının yetişmesi ki türme ul eslerlerinin konuruşu ve ictimai gelişim dairesi mülçelengen masuşiga ait inatsızlıkla ağımına razılık bildirmekte. İlgirimi nurgun ketim iştaşlaş ilip birliğen bulup işçiler uyuşmaları bilen Adliye Ministerlik otturusu ötküzülgen söhbetlerden eşkandak netice çıkmadan idi. Hürmetlik radyonlukçılan. İran, Rutti, Avrupa'nın İran uğruşudaki rolunu itiraf kıldı, dedi. İran, Şimali Atlantik Ehdi Teşkilatı Başkatipinin bayanlarının Avrupa'nın İran kınılgan uğruşka katnaş kallıkının itiraf kılınışı geldikini etti. İran Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı İsmail Bakayi, devletik kılınga hücumla ve NATO'nun rolü doğrusu toktulup, NATO Başkatipi Mark Rutti'nin bayanları Avrupa'nın İran kınılgan uğruşka katnaş kallıkının itiraf edilir, dedi. Bakayı, Amerika merkezlik ictimai alak subsidik hesabı da Rutte'nin sözünü emberlep NATO ve Avrupa'nın İran kartılgan hücumluğa katnaşkallıkını bildirdi. NATO Başkatipi Mark Rutte'nin bayalları Avrupa'nın İran kartılgan hücumluğa anlı kaldı katnaşkallıkının itirafı durduğun Bakayı, Avrupa İttifak Gaza devletler bilen NATO azalarının Amerika ve İsrailiyanın İran kıygan hücumları sebebinin hesap veriş gereklikini takitledi. Bakayı yana uruş sebebinin ürlügen yıkılgı bahsi ve başka kinçiliklerini göz tutup Avrupa devletlerinin bu uruşunu kollaş noktasındaki rolunun tekşürülüş gerektiğini bildirdi. Rutte, özü katlaşkan bir muhakeme yığınında Amerika ve İsrailiyanın 28. fevralda İran'a başlayan ucumudun ki Avrupa'daki bazılarının 5000 kitim uçuş ilip berilgallıkını kaytıkıgan idi. Hürmetlik radyonluğuşuna, İran'ın emde Amerika'ya işençisi kalmadı. İran Prezidenti Pezeşkiyan, İran'ın emde Amerika'ya işençisi kalmakallıkını etti. İran Prezidenti Pezeşkiyan, Birleşken Devletler Teşkilatı Başkatipi Antonio Guterres bile ötküzgen söhbeti de İran'ın emde Amerika'ya işençisi yok, dedi. İran Prezident Mehkemesi'nin ilan konuğa yazın bayanatka saslanğanda BDT umum geniş yığın üçün Amerika turuvatkan Pezeşkiyan BDT Başkatipi Guterres bilen görüşken. Pezeşkiyan görüş ceryanında Guterres'ka İran müzakere üstünden ayrılmadı. Ötmüştük tecrübeler esaslanğanda İran'ın emde Amerika'ya işençisi yok, dedi. Devletinin rayında tinçlik ve hafifizlik halaydıqallıqını eskertken Pezeşkiyan, İran taşkı bizimlanın devletini teslim ilişiğe herkiz yol koymaydı o degen sözlerini işletti. Guterres olsa, tilgilinğa mürekkep şaraitlerde siyasi ve diplomatik el kılış yolu tipiştirçallıqlarının dağınlaşı gereklikini ekti.

0: Avat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Radyonlukçıdan. İran Hormuz Boğazı'na 7 gün içinde kayıtını için Amerika'ya bir girişim teklifi sundu. İran Taşkı İşler Ministri Abbas Arakçı, Birleşken Devletler Teşkilatı Kayıtlılık Genişi Binası'nın sırtı da muhbirlığa belgen bayanatı da teklifinin tepsilatlarını hem belirledi. Arakçı, Tehran'ın İran'ın yadro programı kayıt Amerika bilen dağılmış ötken söhbetlerini kayıt edin başladıklarını bildirdi. İran Taşkı İşler Ministri Abbas Arakçı, Amerika'nın Katar arkalık yetkizilgen planını kabul kılışı bilen, Tehran'ın Hormuz Boğazı'nı 7 gün içinde kayıtının açığalaydıqanlıqını etti. New York'ta 81. nöbetlik BDT Umumi Kengeş yığılları ceryanında muhbirlığa söz kıyğan Arakçı, 7 günlük muhlatının Washington'un teklifi kabul kılışı bilen başlandıqanlıqını ifade edildi. Arakçı, Amerika'nın destek 4 ya da 5 gün içinde kadem taşılışının kütülü vatkallıkını ve bu arkalık

Boğuz'dan 6. güne kaytının içilişinin mümkün bulduğalıqını bildirdi. Minister ahırkı bir gelişimge kartılgan Tehran-Washington sohbetlerinin olsa 7. günü başlandıqalıqını etdi. İran Taşkı İşlam Ministeri Washington'dan talep kılan tedbirlerinin növette iyi neyde İslamabad'da imzalanan düşünüş esletmesi de oruna ağalıqını ifadildi. Arakçı, eğer Amerika tarafta bir gelişimge geliş ve Hormuz boğazını kayıtına içmesi de istahidilik olsa növette hem işte ya dedi. İran'ın Boğaz'da bekater katlaşık sadık gelgini bildirgen Arakçı, Washington'da olsa kinki her bir hareketleri bilen gelişiminin icra kılınçıga toz kulluk kılış bilen ayıp bildi. O Tehran'ın diplomatiyaga uçuk gelgini ama yeni bir nöbetlik sohbetine başlaştığın ilgiri Amerika'nın yeniden kıldığan hücumlarına karşı şençilik kapaletlerini talep kıldığalıqını etti. Aksaray, Amerikalık emeldarlarının İran uruşu meselesi de müresseçilə bilen icabi ve icadi söhbetlerini ilip bir avatqalıqını ilan kıldı. Suallağı cevabını ilan kıygan bayanatta Amerika'nın Hormuz boğazı arqılıq zor miqdarda nefit eksport kılınışı şarait yartıp bəgəlliki bildirildi. Qatar halkılıq Amerika'ya yetkizilgən təklif iyin iyide asıl kılınan vaqtlıq gelişimge okşusu mu ama texim tizildilgən bir gün tertip növüsü alıdı. Diplomatik hareketlenişinin en yeni belgesi süptü de İran Prezidenti Mesut Pezişkiyan Cuma günü etken saatlerde Katar Başministri Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani'ni kütüb aldı. İlgiri Amerika Taşkı İşlam Ministri Marco Rubio fikir ve uçur almaştırış pürtüsü olsa bunu kılemeyiz degen idi. Hürmetlik radyonluğçular, Wall Street Journal'ı Trump İran'ın 7 günlük uruş toxtuş teklifini ret kıldı deyip haber kıldı. İran'ın 7 günlük uruş toxtuş teklifini Amerika Prezidenti Donald Trump'ın rət qılğanlığı ve uttur mezgillik saylamdinkin İran qartılğan hücumlarını qaytın başlaşını oyluş vatqanlıq ilgir sürüldü. Wall Street Journal'ı gizdinin isimlerini aşkarlaşını xalımağan Amerikalık əməldarlarını mənbə qılğan xəbirde Trump'ın noyabr ayıdaki uttur mezgillik saylamdinkin İran kartılgan hücumlarını kayıttın başlaşını uyuluş vatkallık ilgir sürüldü. Haberde Amerikalık menbeylerine sasen Trump'ın İran'ın 7 günlük uruş toxtuş teklifini retkikallıqı ve yardımcilerine uttur mezgillik saylamdinkin İran kartılgan hücumlarını kayıttın başlaşını kütü vatkallıkını etkallıkı bildirildi. Trump, çok gülemlik uruş hareketlerini kayıttın başlaşını halamaydı kallıkı. İlgir sürülgen haberde bunun kısmen halda Amerika'nın azıvatkan ok doğrularını 101 ihtimali boğan başka ehvallar için saklap girişini halis edin gelip çıkkallık kayıt kılındı. İran Taşkı İşlam Ministri Abbas Arakçı, Hormuz Boğazı'nın kimi katlışığa içiliş için müresseçili arkalık Amerika'ya yetkililik inek bir plan sunuqallıkını bildirip, karar kılış hukukunun Washington'a ait gelikini itkan idi. Hürmetlik radyonluqçılar, dünya miqyasında 117 milyon kişi yurt makamından ayrıldı. Birleşik Devletler Teşkilatı Panahlıkçılar Ali Komisarı Berham Salih New York'ta BDT Xavfsizlik Kenişi'ne malumat verdi. Birleşik Devletler Teşkilatı Panahlıkçılar Ali Komisarı Berham Salih tokunuş, zoravallık, zulüm ve xavfsizliki kartılgan başka tehditler sebebinin 117 milyondan artık kişinin yurt makamından ayrılgan halet tikelikini bildirdi. Salih New York'ta BDT Xavfsizlik Kenişi'ne malumat verdi. Tokunuş, zoravallık, zulüm ve xavfsizlik kartılgan tehditler sebebidin 117 milyondan artık kişinin yurt makamından ayrılgan alet tikelliki noktuğan Salih tokunuşlarının mı köpü vatkallık terepki dikkatlerini tattı. Salih tokunuşlarının şunun bilen bir vakitte tihim uzun müddetlik aletke, kagellikke ve siyasi yalkılış çağrısı tipil mıqallıkı işaret kılıp vakitlik buluşunu ümit kıygan bir kriz sebebidin üylerini taşlap ketken milyonluğa insan özlerinin yıllarca hatta bazı da nesiller boyunca yurt makamından ayrılgan halet kağallıkını görülmekte dedi. Bunun paketli bir insaniyelik meselesi emeslikini teklifken Salih tüp cihetinin ağında bu halkaranın tinçliğe ve hepsizlikle bir Hristos dedi. Örmetlik radyonluğçular, Livan taratkuları İsrailiye kısımları Livan'ın cenobudik hücumlarda fosporluk bomba işletmekte dedi. Livan armisi partlamağın İsrailiye bombalarını bir taraf kılavatkanda İsrailiye zemberek etip Nibatiye ve Sur rayonlardaki caylağı hücum kıldı. İsrailiye kısımları Livan'ın cenobudiki nurgun yizi pazarlarını zemberek oku tuttu ve bazı hücumlarda fosporluk bomba işletti. Livan organ haber agentliği NNA

Baykun ilan kıyga beyanatıda zemberek okullarının Nebatiye rayındaki Zavutlar Eşşirkiye, Meyfadun ve Nebatiye El Fauka'nın sırtkı kısımlarına çüşkellikini bildirdi. Agentlikin haber kılışça Nebatiye El Fauka ve Zavutlar Eşşirkiye'ye kartılığa ucumlarda fosforlu kokla işletildi. Şundakla zemberek oku Sur rayındaki Vadi Zipkin bilen Haris ve Haddata'nın sırt kısımlarının nişan kıygan. Bu ceryanda Livan Armiyesi mütexessisleri Marjayon ve Bincuel rayonlardaki Mecdal Selim ve El Ganduriye de İsrailiye'ye tevbe partlamağın işkidan Avasya bombasını bir taraf kılıp bexeter bir rayon koyut gidiyem. Livan darlının məlumatı kasıslanğında bu bombardımalla Mart ayının başından bu yan az digende 4386 kişinin ölüşüge 13.407 kişinin yaralanışına ve 1 milyondan artık kişinin yurt makanından ayrılışına sebep olan İsrailiye hücumlarının bir kısmı iken. İsrailiye'nin bu hücumları iyunun 7'de asıl kılınan ve Livan armisinin rayon kurulaştırılışı hem de Hizbullah'ın kuralsızlandırılışı bedelige İsrailiye'nin işgaliyeti asıldaki Livan teritoriyasının baskıçı bölüp çekinişini gözü tutulan bir Ramki gelişiminin mevcutluğuna pisert kanmasının devamlaşmakta. Hürmetlik radyo anlığı için yukarıda haberle anıldığınızda.

TRT Uyghurçının hörmetli ihlasmenleri, bugünkü anlatışımızda bir esirlik bulaktan ikavatkan deryadık uzun tarih ege Kırgız drama ve tiyatr hans kuruluş doğrusu tohtulumuz. Kırgız milli tiyatr sanatının tunç kademinin kaçan taşlanğallıkını, küçükkeli bir stüdyadan başlanıp, devletlik tiyatr hanı sahnesi gece kandak etip geldikini anlatımız. Şundakla bugünkü gün küçük boğan terakkiyat ve özgürüş tarihi de mu tem behriman bulunuz. Kın ondakta dıkıtınla programımızda bolsun. Kırgızistan'da tunca milli drama tiyatr hanısını kuruş hakkında 1926 yıl 11. Oktyabr'de bir karar ilinedi. Kırgızistan Rayonluk Komitetinin Teşvikat ve Tergibat Bölümü aktör yetiştiriş maksadıyla milli bir tiyatr stüdyosu kuruşunu karar kıldı. Bu karar asasında 1926 yılı 2. Noyabr'da tiyatrxana resmi halde bir stüdyo şekilde içildi. Mana şu günü, yani 2. Noyabr, bugünkü gündümü tiyatrxananın kurulgan günü sübütüde medeniyet günü kılıp tebriklenmekte. Stüdyanı kuruş teşebbüsü Taşkent'te hizmet kılavatkan rejissor, nakışçı ve aktör Nikolay Yalın'ınga mensuptur. O öz etirti bilen bille Kırgızistan'a gelip talantlık yaşlarını izleydi. İlan kılınan tallaş müsabıksıge tahminen 70'lik kız yigit katmışıdı. Ulanın arasından 20'si tallandı. Tuncu koşunga Amankul Kutbayev, Abdulaz Maldıbayev, Ömürkul Citikaşkayev, Abilgazi Ayboşav, Alcan Serik Boğışev ve Şemşi Tümenbayev Katarlık yaşlar kırdı. 1927 yıl olsa stüdyaya Aşrali Botaliyev, Kasım Ali Cuntoşev, Enver Kutubayeva ve Murat Ali Körengeyev Katarlık şahsla koşuludu. Stüdyanın destekçilerde bir kısım okutucular yazgan küçük tiyatrla Kırgızca tercüme kılınıp okuyucular tarafından sahneleştirildi. Ama Kırgız dramaçılığının hakiki başlangıcı hesaplandığı tüncü milli tiyatro eseri yaş yazgıcı Moldoğazi Tokabayev'nin Kaygılık Kaki namlı

Üçüncü koşuğunu da əcir söndürgən buluşu iniq. Bir 1929-ci ildən 1929-ci ilgəçə bolğan aralıqda teatr studiyası xalqqa təxminən 15 teatrını sunuşqa muvaffaq boladı. Teatrxana 1930-cı ili dövlətlik teatrxana salahiyyətinə rəsmi erişidi. Şu ile baş rejissor Aman Qulquttubayev, Qasım Ali Cuntoshevning Alim bilen Maria namlıq dramasını sahneleştiriş arqılıq Kırgız teatr sanati tarixi de tünce rejissor süpütüdü tonuldu. Gençe teatrxana bir neçə qetim təşkili qurulma ve isim özgertişini baştan keçirdi. 1935-ci ili Kırgız dövletlik müzikilik drama teatrxanası edigen namını alıdı. 1936-cı ili Yaş Görünmeliler teatrxanası onun karmıqıdan ayrılıp çıkıp kuruludu. 1941-ci ili 20 Ağustos'ta ilinğan bir karar bilen Dövletlik Opera ve Balet Teatrxanası şundaqla Kırgız Dövletlik Drama Teatrxanası edip ikkiye bölünüdü. Teatrxanının yeni bir mühim tarihi buruluş noktası 1971-ci ili teatrxanığa akademik salayitinin birleşidir. Dəl şu yıldan itibaren teatrxana kespi seviyesini dövlet dərcisinde namayan kıldığan yukur salayetki erişidir. 1997-ci ili 10-cı dekabrda teatrxanığa Kırgızlarının tünci kespi drama yazgıçısı Toku Bulut Abdumomonov'un ismi berildi. Arkadan 2000-ci ili 14-cü sentyabrda Kırgızistan Cumhuriyeti Prezidentinin permanı bilen teatrxanığa milli namı berildi. Şunun bilen bugünkü toluq ismi Toku Bulut Abdumonov Kırgız Milli Akademik Drama Teatrxanısı bulup bekitildi. Bu illa ceryanda teatrxandan Murat Bek Rüskulov, Dargül Küyükova, Baqan Qidiqiyova'a oxşaş xalq sənətkarları, Sabara Kumuşulyeva'a oxşaş Kırgızistan Cumhuriyeti qəhrəmanı və onluğan Kırgız xalq sənətkarları yetişib çıxdı. Teatrxanın bugünkü binası 1970-ci ili işe kirişdirilgən bulup, teatrxana növbette öz teatr tizimliki de təxminən 35 aktiv teatrını saklap gelmekte. 1926-cı ili kurulgan Tunci Teatr Studiyası bolsa, bugünkü günde Cumhuriyet Miqyası faaliyet edip berivatkan təxminən 21-ci ve 22 kespi teatrxanının başlanışı hesaplandı. 2026-cı ili 2-ci noyabrda teatrxana özünün 100 yıllık xatır gününü təbriklemekçi. Bu xatır günüge atap Mədniyet Ministerliği bilen birlikte tayarlıqla davamlaşmaqda. Xatır günüge beğişlenğen bir kitap neşir kılınış aldı durdu. Bek Sultan Cagayev'nin Atının Takdiri namlıq teatrının tüncü koyuluş mürasim ötküzüldü. Rejissor olan Bayaliyev bilen dramaturg Caniş Kulman Betov Kurbanın Bulay Manası namlıq yeni bir senariye tayarlamaqda. Onun başka yeni Aliqul Osmanov'un hayatı'a beğişlenen Aliqul Teatrı, Çingiz Aytmatov'un eserler asasındaki Vesiyet Teatrı ve Shakespeare'nin 12. Kece namlıq komediyası sahneleştirilmekte. Bir eserge 100 büyük isim namlıq bir sin yürüyüşlükü teyarlanıvatkan bulup, teatrxanı tarihideki büyük şahsıyla halkı tanıştırıldı. Kıskısı Kırgız teatr sanati ta ki bugünkü günü güç terakki kılıp halkın manevi hazinesini bitişini davamlaştırmakta. DRT Uyghurçının hürmetli klasmelleri bugün Kırgız Milli Drama Teatr Hanısının kuruluş tarihi bilen tanışıp çıktığına. Bir əsirdin köprek vaqtdan buyan bu teatrxana sanaksız evlatlığa sənətinin işçikini içip halkımızın manevi hazinesini bitip yaş ixtisaslıqlarını yetiştirişində davamlaşdırmaqda. Aynı vaqtdaki kiçikkin studiyadan başlanğan bu müsafə bugünkü gündə milli mədəniyyətimizin həqiqi bir böşküyə aylandı. Teatrxanının işçikidin sanaksızlığan büyük aktyorlar, rejissorlar və drama yazıqçıları yetişib çıxıb Kırgız sənətinin namını dünyaya tanıtdı. Yüz yıllık xatiri günüge tayarlıq qılıyatqan teatrxanımızğa icadi utuqlar tilaymız. Yani nurgun yıllarca halkımızın suyumluk büşkü bulup gelişini ümit kılımız. Kilir hepte, yani uxşaş vaqtta kayıt görüşküce aman boğazsla. Xeyr hoş.

Dünyadaki nurgun yezi kışlaklar kurgakçılık ya ki kelkün afetlere sebebinin yok olabatır. Kelimat ki bu özgürlükler eserlerden bu yan oturaklaşkan yezlerden istikamet kılıklı olmayan halıga keltürüp, kelimat musafirlerini ve mecburi köçüşlerini peyda kılmakta. Üç evlatın bu yan nan berip gelgen tupraksızge, hem de bu yerde yaşayalmaksız dese, kıyar gibarsız, eğer sizin köçüşke mecbur kılığını uruş, iktisadi kriziz ya ki siyasi tokunuşlar emez, belki her günü az azdın eribatkan muzluk bolsa kanda kılsız. Dünyanın su munarlarından biri deb atalgan Himalaya tağlarında muzluklar eribatıdı. Bir vaqtlarda hayatlık ata kılgan deryalar bir neçe minut içidiler pütkül yezlerinin yutup getirilgan ölüm kapkınığa aylanmakta. Su bir devletine terk etkende o yerde yaşaydığan milyonluğun adam arkada nemini kaldırıp getirdi. Yakında Nepal'da yüzbergen gayet zor muzluk köle taşkını ve tuyuksuz kelgen sel köp yıllık cephalık ecri bilen kurgan yezleri ve öylerini bir keçidiler yokatkan kişilerden hikayeleri bilen pütkül dünyanı lerzik saldı. Çünkü Nepal yer şarda karbon koyup verişke hiç kandak töpe koşmagan devlet bolsumu kelimat krizinin en şiddetlik su ve köç tragediyelerini baştan keçirvatkan devletlerinden beşi de turdu. Nepal'daki kelkün afetinin arka görünüşüne karaganda Himalaya'daki afetlerge sebep olgan amiller tuyuksuz payda bolgan emes. Eksiçe uzun mezgilli

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
18: Gıvarit Gulas Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
10: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Cidar Radyo Muriye Türkiye.
14: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.

0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
4: It Türkiye Hangya Radyoya.
5: Ovda Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Öne Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, radio sedaye Türkiye.
5: Huna idaatu sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin

illeşe ilkülen hararın gıytkaça mazmunen tanış olan. Prezident Erdoğan dilimede iye çıkmak, geleceğimde iye çıkmaktır. Rusya Avrupa'nı ayıp beyer, onları Ukrayna ile parakacılık gitmişlerine pətkil veriyer. Arakçı İran, Ormuz Boğdan balans kıyatlardan yüz ögürmediydi. Hormat dinleyiciler, İnvolta Şöbeylikey havaranın doğal madmoni hündük kadına getirmekçi. Prezident Erdoğan dilimide iye çıkmak, geleceğimde iye çıkmaktır. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 26. sentyabr Türk Dili Bayramı münasebetinde kutlu yüzümetini çap etti. Türk Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 26 sentyabr Türk Dili Bayramı münasebetinde kutlu yüzümetini çap etti. Yüzümetinde Türk dilinin millet için dini var aratınışık tericesi bulmanını notan Erdoğan, dilin şolu ruhatın özünü tarihin, medeniyetin, sivilizasyon mirasının ve umumi yadın özünü emine getirenliğine ünsü çekti. Türk dilinin münlerce yıllık geçmişi olan bay dilliğine notan Erdoğan, Türk dilimiz halkımız için dini var düşünüşmek terişçesi bulman eğitim tarihimizin, medeniyetimizin, sivilizasyon mirasımızın ve umumi yadımızın taşıyıcısıdır. Eyni dilimiz bağlı olan Türk dilimiz münlerce yıllık geçmiş olan büyük sivilizasyonun mirasını özünü cimleyer. Asırların devamında dürlü sevitlerde, dürlü milletlerine aratınışı saklamak arkalı bağlaşan dilimiz, şağırdan edebiyata, ılımdan sonra da çenli, durmuşumuzun ehli uğurlarına, halkımızın duygularına,

0: ve kardeşlerine tercüme hükmünde hizmet etti. Dilin Prezident Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ahtarını koruyan dövrümüzde öz dilimizde medeniyetimizde ve medeni kımmatlıklarımızda iyi çıkmak, halkara cemiyetçilerine öz sevgimizle, öz adalgalarımızla, öz sivilizasiya kardeşimizle koşun koşmak diyen mühümdür dedi. Rusya Avrupa'nın aybıyarı, onları Ukrayna'nın parahatçılık gepleşkene pətkili verir. Rusiyanın daşayış ministri Sergey Lavrov, New York'ta Birleşen Milletler Kurumu'nun baş asambleyatına çıkış edip, Avrupa yurtlarına Rusya ile Ukrayna'nın aratına parahatçılık gepleşkene mümkünçülüklerine pətkili vermek için elinden geleni etmekte aybıladı. Arakçı İran'ın Ormuz boğazının balansıqı şeritlerden yüz ögürmediydi. Amerika Birleşen Saatlarının Prezidenti Donald Trump'ın yakın günlerdeki uruşu belirtmek için tekliflerini 100 ögrününe karamadan, İran Ormuz Boğazı'nın gemi atnalı için kaydeden açılma vardaki şartlarına berturuyar. Arakçı, şartlarımız anık ve Ormuz Boğazı'nı tereden açmak uğruna kıhir bir adım şu şartların yerine yetilmeğine bağlıdır. Biz 100 ögrümürüz, biz diplomatiya ya da gepleşkör için kapıları hiç açan yapmadık. Yöne sol olarak önüne öz hukuklarımızdan hiç vaat çatan 100 ögrümürüz deyip belledi. Hormat dinleyiciler, siz de şarut havalanı dinlediniz.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Firgunne hem dınmayan kalam Hüseyin Cavit. Kevar durmuşları dinge bir adamın ömründel eytem bir dögürün ruhunu hem beyan ediyar. Kevar kalamlar bolta kağıda değerle tarihin hakikatına yadılyar. Hüseyin Cavit'in durmuşu hem hut şöyle vakaların biridir. Nahiçevan'ın kadimi köçülerine başlanan İstanbul'un edebiyat kurşağına geçip Baku'da kemillige yeten ve ahırına Sibir'in soğuklarını çeni uzan bu yol deni bir şahirin del eğitim alatlığa, adam mertebetine ve hakikata inanyan bir inteligentin görüş yoldur. Cavit çün koşku deni bir oğudun sözleri aitmak del eğitim karankı dövürlerde adamın vicdanına yüzdürmekti. Şonun üçün onun kalemi yaşan dövrünün çayaklarından çıkıp ardından çıkandan son hem yaşamağını devam ettirdi. Bir 1872 yılı Nahçıvan'a dünya inen Hüseyin Abdullah oğlu Rasizade, edebiyat dünyasının tanıcık adı bilen Hüseyin Cavit, çağlık yıllarından başlayıp sözün ve fikrin dünyasıyla tanıştı. Nahçıvan'a başlayan bilim yolu Tevriz ve İstanbul şehirlerine uzap gitti. 1909 yılı İstanbul Üniversitesi'nin edebiyat fakültesini tamamlayan Cavit, Nuskovi Günnoğur edebiyatının mirası bilen hazırkı zaman fikirlenişini utkoşturdu. Nahçıvan, Gence, Tbilisi ve Baku şehirlerine malumçuluk kârını işap, cemiyetin özgüren keşfini yakinen öğrenli. Dep desturlen dögrü aplaşmanın aratına kadar tkınlık, onun fikir dünyasının etasi meselelerinin birine öğrenli. Cavit'in romantizmi dine bir sunot düşüncesi olman, eğitim adamın ruhuna ve hakikate yetmeğe olan ımtılıştı. Ol adam, ıkbal, tüygü, yağsılık, yamanlık, vızdan ve azatlık yali ehli mumu meseleleri eserlerin merkezine yerleştirdi. Sonun için onun eserleri dine bir öğü doğrunun adrıcanel eğitim adamlardan hiç vakit könülmeyen sorularını kem beyan etti. Bu eserlerin en tesirlerinin biri İblis eserdir. Cavit bu eserde yamanlığın dine ertekleri duş geleyen bir mahluk değerliğini, onun uruşlarda, hakimet urnakı görüşlerde, nefse uyurlukta ve dımdırlan vızdanlarda tədən dürüyenliğini beyan ediyar. Yamanlığı kim dürüdiyar diyen soruyu orta atmak bilen ol adamı ölçündeki karankılığı bilen yüzleşmeye çağırıyar. Peygamber, Teymirlen, Siyavuş ve Hayyamyalı eserlerine kem geçmişin kahramanlarının üstülen öğü dövrünün adalet, güç ve adatlık meselelerini dengeyar. Onun düşüncesine göre Tunot'un vizipesi el çarpmak bilenlerle fikrelmeye mecbur etmekti. Emma kâbır dövrülerde düşünürmek hem

0: hoqbildi. 1937-nji ýylda milletçilik we garşylyklyk revolýusion hereketleri bilen aýyplanyp, tutsak edilen Javed 1939-njy ýylda Sowet häkimetine garşy propaganda alyp barmakda aýyplanyp, 8 ýyl azatlykdan mahrum edildi we Sibire sürgün edildi. Bir wagtlar Istanbulda edebiýatyň meşhur şahslary bilen duşan Baku şäherine eserleri taklalaştırılan şahir inni tutsaklıktadır. Emma onun bedenini sürgüne iyi vermek, pikirlerini hem sürgün etmek gali ansat değerli. Ol 1941 yılın 5. dekabrına Sibir'de ardan çıktı. Sibir onun bedenini alıp bildi, emma sözlerini alıp bilmedi. Aradan yıllar geçti. Ve bir gün uzak yılların doğamına öz yurdundan daşta alan şahirin yolu yende vatanına dolanıp geldi. 1982 yılda onun doğulan gününün 100 yılı münasiyetli Hüseyin Javed'in mazarı Sibir'den Azerbaycan'a getirildi. Ve 3. noyabrda onun doğulan yeri olan Nahiçivan'a çağlık yıllarını söyen tut ağacının yerleşen atı yurdunun koloyuna kaytadan cahilendi. Sonra bu yerde onun hormatına yadigarlyk gowry bina edildi. Bu dünya bir jetediň watanyna dolanmagy däldi. Bu haqydanyň we bir milletden öz hormat işgärine täden gowuşmagynyň nişany. Javed häzirki wagtda Azerbaýjanyň edebiýatyna, teatryna we medeni haqydatyna ýaşamagyny dowam etdirýär. Onu türk dünýäsi üçin möhüm şahsy öwrüýän aýratynyk bolsa, eserleriniň çäklerinden çykýan ruhudyr. Onun qoşqularına Azerbaycandan Türk dünyasına, İslam ve İran geografik genişliğine çenli uzap giden medeni iyidler özara birleşer. Javed üçün vatan dine bir geografik genişlik dəli. Ol dil, yaatlama, çağılık ve adamın ruhulan qurayan bağlanışıdı. Ol Sibir'e sürgün edilene bedenini vatanını uzaklaştırdılar. Emma onun haqidatini ve sözlerini alıp bilmediler. Teýäbi şahyryň kitabyny elinden alyp bilersiňiz, emma onuň aňynaky sözlemi we halkyň hakydatyna ornaşan sözi ýok edip bilmersiňiz. Ençe meýil geçenden soň Nahçyvana dolanan onuň gubury dymdyrylmak bilen istenen bir tetin ýende öz toprağyna ýaňlanmagdy. Onuň durmuşy galamyň dynnana, goşgynyň tikenekli tiýimlere, pikirin bolsa sürgüne tygmaýanynyň taryhdyr. Häzir kwatda Javed'in teti bize şol hakikati yatta diyar. Adam öl tüdünü itirmedik golsa, ol yenilmedi diymektir.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

Hormatlydyň nejediler. Gepleşigimiziň bugünkü sanyna 7 ajaýyp adam we Mehmet Akif İnan temasy boýunça söz edýär. Halkara gatnaşyklary öwrenji alym doktor Cemil Doğaç İpek'in tema boýunça synyny dikkatiňizi ýetirýär. Mehmet Akif İnan Türk edebiýatyna diňever şygyrlar bilen däl. Eýsem ýaş şahyrlaryň kemale gelmegine goşun edebi sferasy bilen hem ýatdan çykmaýan şahsiýetleriň biridir. 7 ajaýyp adamdan biri bolan bu ustad şahyr milli medeniýetiň mümkinçiliklerini döwrüň meseleleri bilen utgaşdyrdy. Şahyrlyk, ýazyjylyk we muallimçylyk bilen onuň durmuşyna bir-birine baylaştırılan uğurlar bolly. Onun eserlerine içki nazar aylanmızda Türk dilinin baylığına inanyan, milletinin medeni kazananlarına olan cevap kerçiliğini çungur duyan intelektual bilen tanış bolýas. 1940-njy ýylyň 12-nji iýulunda Urfa'da dünya ile inan, ilkinci bilim yıllarını şehrin medeni sferasında geçiriyar. Orta mektebi Maraş'ta tamamlayar. 1972-nji ýylda Ankara Üniversitetiniň Dil we Tarih, Geografiýa Fakultetiniň Türk dili we edebiýaty bölümini tamamlaýar. Şanlıurfa'nın dep bolan şygyr we saz medeniýetinden Maraş'ın saýlamy edebiýat giňişligine, soňra bolsa Ankara'nın pikir düşünje dünýäsine uzap gidýän ýol, onuň döredijiliginiň kämilleşmegi üçin amatly şertler ödýär. Maraş'ta yaşan yıllarına Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören ve Alaaddin Özdenören ile dostlaşmağı edebiyat tarihimiz nuktay nazarından ayrıtın ehmiyete eydir. Nuri Pakdil'in ulu koşan edebi cemiyeti, okumağın ve yazgımağın umumu coşkunu öğürlen cemlenişik meydanıdır. Necip Fazıl kısa kurek gülen Sezai Karakoç'un karayışları hem inanın pikir ve edebi taydan kemale gelmeğine mühüm ıygarlar yer. Herki vaatta 7 ajaýyp adam diýilenine ýada düşýän şol dostlukly sfera inanın durmuşuna düşünmegin esasy ugurlarynyň biridir. Bu şahsiýetleriň her biri öz boluşly usuliýetini kemale getiren hem bolsa şol wagtyň özünde bir-biriniň döredijilik ýoluna ýollaşlyk etdiler. Menim pikirimçe bu cevizliğin yaşlara veriyen in gımmatlı sapaklarının biri pikirdir düşüncenin ve sunugatın dostluk arkalı östürülmektir. Mehmet Akif İnan hatirlanına Türk edebiyatına zehmet sindiren bir neslin umumu tagallaz hemiyatlanyar. İnan 1969-njy ýylda Nuri Pakdil, Rasim Özdenören we Erdem Bayazyt bilen birlikde Edebiýat jurnalynyň döredilmegine gatnaşýar. 1976-njy ýylda bolsa Mavera jurnalynyň esaslandyrjylarynyň hatarına goşulýar. Şygyra, hekaýa we analiz makalalara orun berilen bu neşirler täze ýazyjylaryň okuwçylar bilen duşuşmagyna giň mümkinçilik döredýär. Onun edebiyatımıza goşunduna baka verenmizde eserleri bilen bir hatarda neşriyat işine sindiren zehmetini hem nazarda tutmalıdır. Çünkü edebi sferanın devamlılığı dine yazmak gülen del. İsem yazılan eserleri halka yetirmek arkalı hem üpsün ediliyar. 1974-nji ýylda neşir edilen Hijret we 1991-nji ýylda okuwçylara ýetirilen Tenha sözler onuň şahyrana dünýäsiniň esasy kitaplarydyr. İnan diwan we halk şygyryýetinden miras galan baýlygy häzirki zaman şygyryýetiniň beýan etme mümkinçilikleri bilen utgaşdyrýar. Ol boğun ölçeğinden ve beyt kuruluşundan peydalanıptır. Dep bolan şygyryýetiň owazyny öz duygurluğu bilen kaytadan işläpdir. Söýgü, hesret ve insanın içki dünýäsi onun goşgularyna iman hem de sopuçylyk düşünceleri bilen hasda çoňlaşýar. Bu çemeleşme Türk şygyryýetiniň geçmişi bilen bolan gatnaşygynyň ähmiýetini görkezýär. İnanın pikirine göre kadimi edebiyattan peydalanmak, şol edebiyatın kemale gelen medeniyet dünyasını düşünmeyi talep ediyar. Onun şığriyetine şu noktayı nazardan seyredenimizde, görünüş ülen pikirin bir tevülükte ele alınanlığını görüyaz.
Türk diliniň asyrlaryň dowamyna gazanan saýatlaşygy häzirki zaman insanynyň duýgularyny beýan etmäge mümkinçilik berýän baý serişdedir. İnanın edebi gımmatını keskitleyen ayretinlikların biri hem şu mümkünçülüğü öz şığırıyetinle ıydıgderli öğrenmeudur. Edebiyat ve sivilizasiya hakkında hem din ve sivilizasiya adlı esse kitapları onun tıkır dünyasına düşünmek isleyenler için mühim çeşme olup duruyor. İslam sivilizasiyasını merkezde koyan karayışınla edebiyat cemiyetinin inançları ve tarihi tecrübesi bilen berk bağlanışıklıdır. Medeni yoyulmalara karşı çıkışları hem hut şu düşünceden göz başalyar. Ol öz medeni çeşmelerini bilyen intelektualın yaşayan dövrü varada has yerlikli netice çıkaracaktığını ananyardı. Häzirki wagtda medeni durmuşumuzda öz bolşuluk gözlegi barada gurrun edenmizde inanın öňe süren meselelerine ýene bir gezek ýüzlenmek yerlikli bolar. Bir milletin edebiýatyny kuwwatlandyrýan esasy şertleriň biri öz dilini

fikirlenip bilmeli we dünýä jemgyýetçiligine aýdara sözüniň bolmagdyr. Gadymy şygyrýetimizi öwrenmek ýaş ýazyjylaryň öz pikirlerini beýan etmek mümkinçiliklerini giňeldir. İnanyň eserleri bu nukdaý nazardan iňen möhüm ähmiýete eýedir. Onun ýyzyna düşen sesi okuyca hem geçmişin ýyzlaryny hem de öz döwrüniň ruhy gözlegilerini duýmaga mümkinçilik döredýär. Medeniýetimize inanmak bolsa şeýle zähmeti talap edýän tanamak we döretmek prosesi arkaly many mazmuna ee bolýar. 1964-69 ýyllaryň aralygyna Türk ozoklarynyň merkezi ofisine müdir bolup işlemegi we Türk ýurdu neşrine makalalarynyň çap edilmegi hem onuň durmuşynyň aýratyn ünüs berilmeli taraplarından biridir. Bu wezipeler onuň milli medeni giňişlikler bilen ýakyn gatnaşyklarynyň anyk subutnamasydyr. İnanyň mirasyny beýgeldeýän aýratynlyklaryň biri hem milletimiziň diline we medeni dowamlylygyna siňdiren zähmetidir. Onu okumak bu baylygyň dürli edebi ugurlary bilen tanışmaga ýardam edýär. İnanyň giň halk köpçüliginiň ýadyna galmagyny üpçün eden eserleriniň biri hem Mescid-i Aksa şygyrydyr. Mescid-i Aksa'ny düýşümde gördüm. Çağa ýalady, ağlayardı diýen tetirler Yerusalimiň hesretini insanyň ýüregini ornaşdyrýan güýçli çeper beýan ediş usulyny özüne jemleýär. Onun Yerusalim şahiri hükmüne tanılmağı hem hut şu eser bilen bağlanşıklıdır. Ağlayan çağanın keşfi okucuyunun bir şehirin başından geçiriyen adaletsizliğini yürekten duymağa çağırıyar ve alıssa görünyen geografik giyinişliği vicdan taydan yakınlaştırıyar. Bu şığriyetteki duygurluğu milletimizin tarihin devamına Ýygyderli dowam edip gelen adalet we ejir çekýänlere gollaw bermek jogapkärçiligi bilen baglydyr. Ýerusalim inanyň şygyryýetine umumy hakydanyň we dogonluk duýgusynyň diýary hökmüne beýan tapýar. Şygyryň güýji, hesreti, insanperwer ýakynlyk arkaly ýetirmeginden gelip çykýar. Şeýlelikde edebiýatyň jemgyýetçilik wujdanynyň gorulyp saklanmagyna nähilli goşant goşýanyny görýäs. Mugallamçılık hem onun durmuşundan mühüm orun eyledi. Ol uşok İmam Hatip Liseyine, Gazi Bilim İnstitutu'na ve Ankara Fen Liseylerine işledi. Bundan başka da 1992 yılla Bilim Birse'nin, 1995 yılla olsa Memur Se'nin yani kerdelişler arkadaşlıklarının dörüdülmeğini yol başlık edip, sol kuramalarda başlıklık etti. Onun bilim we döwlet işgärleriniň meseleleri bilen gyzyklanmagyny, durmuşynyň hem de garaýşlarynyň arasyny naqyp baglanşygy görkezýän möhüm ugur hökmüne häsiýetlendirip biler. Şol makalalaryna beýan eden jogapkärçilik düşünjesini jemgyýetçilik işlerine iş ýüzüne geçirdi. Ýylla Aşgabatda geçirilen Türk dilinin halkara şygyr bayramyna magtymly şygyryýet bayrağına münasip görülmegi Türk dünýäsi nukdaý nazarından hem aýratyn ähmiýete eýedir. Bu bayrak, onun sunugatının Türkiye'nin daşınnaki türkü dilli medeni giyinişliklerde hem özüne münasip orun tapanlığını görkezýär. Umumi dilimizin şahirler arkalı halkların arasında yakınlık dörü diyenliği varada gurrun edilenine inanın şu nuktay nazardan hem yaatlanmağa münasipdığını aydasamız geliyar. 2010 yılın 6 yanvarına Şanlıurfa'da aradan çıkan Mehmet Akif inanı yaatlamağın en neticeli yolu onun kitaplarını teze okucular bilen tanıştırmaktır. Mektepler bizde goşgularının okulmağı, kitapkanalarımızda eserlerin ara alınıp maslahatlaşılmağı, onun koyup giden mirasının devam ettirilmeğine goşant goşar. Yedi acayip adamın bu kummatlı vekili Türk edebiyatının deyip desturlarından, tarihi medeni mirasından gözbaş alıp, özçöktüğünü öz eserleri bilen görkezdi. Onun Türk diline, milli medeniyete ve insanın mertebesine sindiren zähmetine hormat ve minnettarlık bilen hatiralayaz.

Qadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip kurtarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metre 17.730 kHz yığılıklardan gıyız kutulukundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanak anten arkalı Türksat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyan çak hoş sağ bolun.

Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

0: Get Player Türkiye'nin tehdi radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
6: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
8: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glas otna Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hangia radio ya?
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

mevsimlerden sonbahardayım. Resimde sapsarı yapraklar, kurumuş dallar, yılgın bir rüzgar ve ne yapacağını bilmeyen bir çocuk var. Aslında sana söylemek istediğim çok şey vardı. Mesela keşke bu kadar büyük sevdirmeseydin kendini. Neyin bedelini ödediğini bilmiyorum. Her şeye rağmen sana da kızmıyorum, kızamıyorum. Acım durulduğunda bir şarkı söylerim belki. Belki o zaman anlarsın. Bunca hüzün bizde iyi durmadı. Ve bu ayrılık bu aşka hiç...